Ben okumaz kız. Kezar idanem Mais sağ mu git Heru heru Az geri şaşuka La rutyan meç La selu Vor noriz varkiana Mes amaj Or ertava Sırtis meç Kosirte

garun hosi tenor yes ararelemu yerkel te khagatselemu partvel inchnem aprel inchnem aprel.